0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhütü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti, sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.

Ege'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın. Sabahın namisine hoş geldiniz. Yeni bir günün ilk saatlerinde Türk sanat musikimizin birbirinden güzel şarkılarıyla yine birlikteyiz. Efendim, kimi dinleyicimiz güne hazırlanıyor, kimi yola çıkıyor, kimi de evinde sabahın telaşını sürdürüyor. Biz de bu sabah saatte

0: TRT Name.
1: Efendim, programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşan mesajlarınızı da takip ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından selamlarınızı alıyor ve sevdiğiniz şarkıları öğreniyoruz. Sizler de Sabahın Namesi görselin altına mesajlarınızı ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Programımız da şimdi güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Alaaddin Yavaşço'ya ait Muhayyer Kürdi nameleri dinliyoruz. Bekir Ünlü Ateer söylüyor. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç sevilmeyen ilk yakıcı bakıştır.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesinde şimdi Turgay Kızıltu güftesi Vecdi Bingöl'e bestesi Saadet'in Kaynağı ait Muhayyer Kürdi şarkıyla geliyor mikrofona. Bülbülüm gel de dile söyle benimle bile sesini duyur ele çile bülbülüm çile.

Namesinde Hüner Coşkun Er'in sesinden Yusuf Nalkesi'nin Muhayyer Kürdi makamında notaya aldığı şarkıyı dinliyoruz şimdi. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin, beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Efendim, hayatın telaşı içinde bazen araya yıllar, bazen de yollar giriyor. Ama özlediklerimizi, sevdiklerimizi hiç unutmuyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz eser, sevdiğimiz ve özlediğimiz herkese küçük bir selam olsun. Yıldırım Gürses'in icrasıyla. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın.

Bende aşk tükendi, ateşim yanmaz. Bu ateş küllendi, seni de yakmaz. Muzaffer İlkar'ın Muhayyer Kürdi eserini Sevim Süer'in unutulmaz icrasıyla dinledik. Efendim programımızın bu dakikalarında Hasan Eylen'in sesinden güftesi ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Yalancı dünya, yalancı dünya seni neylemeli?

Sabahın Nağmesi'nde saat 8'den itibaren sizden gelen mesajlara ve isteklere kulak vereceğiz. TRT Nağme'nin sosyal medya hesaplarından ulaşan selamlarınızı, dileklerinizi ve şarkılarınızı paylaşacağız. Efendim bugün sizlerden biraz daha hareketli, sabahın neşesine yakışan şarkılar bekliyoruz. Programımızda şimdi Filiz Şatıroğlu, Muhayyer Kürdi namelerle geliyor huzurlarınıza. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır.

Türk sanat musikimizin sevilen seslerinden Mustafa Sağyaşar'ı dinliyoruz şimdi. Yıllar boyunca kendine özgü icrasıyla gönüllerde yer eden sanatçımızın sesinden güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Muhayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Benim güzel beyaz gülüm, böyle mi geçsin bu ömrüm?

Efendim sabahın en güzel saatlerinden birindeyiz. Şimdi kahvelerimizi, çaylarımızı alıp küçük bir mola verelim. Sabahın çayı, kahvesi, bir de sıcacık sohbeti. Bir de gönle dokunan bir name varsa gün biraz daha güzel başlıyor. Siz çayınızı, kahvenizi yudumlarken biz de musikimizin sevilen şarkılarıyla yanınızda olmaya devam edelim. Muazzez Ersoy, güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

biter. Böyle bir kara sevdim.

Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi makamındaki unutulmaz eserini Zeki Müren'in sevilen icrasıyla dinledik. Efendim, sabahın erken saatlerinde yollarda olan dinleyenlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İşe gidenler ve günün ilk yolculuğuna çıkanlar, direksiyon başında olan herkese huzurlu ve güvenli bir yolculuk diliyoruz. Radyonuz TRT Name'de olsun. Türk sanat müziğimizin zarif nameleri yolunuza eşlik etsin. Göksel Baktagir'in Hicaz namelerini dinliyoruz şimdi sabahın namesinde.

Efendim, aramıza yeni katılan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Sabahın namesi. Her sabah olduğu gibi bugün de sizlerden gelen iletilerle, mesajlarla anlam kazanıyor. TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilir. Sevdiklerinize namelerle bir selam gönderebilirsiniz. Programımız sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptan Zade Ali Rıza Bey'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Melihat Gülses söylüyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde günün incisi bugün Eylül. Eylül, havanın yavaş yavaş serinlediği, doğanın renk değiştirmeye başladığı bir dönemin başlangıcı. Belki de Eylül bize her yeni mevsimin beraberinde yeni umutlar getirdiğini hatırlatıyor. Dileriz bu güzel ay hepimize sağlıkla, huzurla ve güzel başlangıçlarla gelsin. Biz de musikimizin yine unutulmaz nameleriyle bu Eylül sabahına devam ediyoruz. Müberra Kevser Değer'in sözlerine hayat verdiği, Turhan Taşan'ın Muhayyer Kürdi makamında notaya aldığı şarkıyı dinliyoruz. İhsan Güvenç söylüyor, "Kalbim Dayanmaz."

0: İstek zamanı.
1: Saatlerimiz 8.3'ü gösteriyor. TRT Nami'nin sosyal medya hesaplarından gönderdiğiniz iletilerle bu sabah da yurdun dört bir yanına uzanıyor. Selamlarınıza ve güzel dileklerinize ortak oluyoruz. Her mesajınız için gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız efendim. Şimdi sizlerden gelen isteklerden biriyle programımıza başlıyoruz. Hasene Demir Şahin Didim'den bizlere günaydın demiş ve bu şarkıyı Didim Dimder TSM korusundaki arkadaşlarına, Eskişehir Esirdar TSM korusundaki arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Remzi Oktar'ın icrasıyla. Güftesi Hüseyin Erbay'a, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Acem Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Mazide kalan yılları bir bir düşünürken.

Hürmet Özdemir yine bizden bu eseri isteyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim güftesi Faruk Nafiz Çamlıbeli, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Lakin bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz de var elbette. Maya Türköz İzmir'den mutlu güzel bir gün dilemiş. Hepimize sağlıklı, huzurlu bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan da bu şarkıya Afşinli müzikseverlere armağan ediyor. Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu. Sıradaki şarkıyı eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan etmiş. Orman Beyköy'ü Tokat'tan İlyas Aydın tüm sevdikleriyle birlikte yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ahmet Özhan söylüyor.

Van Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahınamesi'nde. Efendim bu şarkıyı dinleyicimiz Eşe Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif, Esma ve yayın ekibimize ve TRT Name dinleyenlerine armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Akhisar Hürriyet'ten Cemal Oskay da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında bu eseri arkadaşı İsmail Bayer'e armağan ediyor. Aynı zamanda Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor tüm sevdiklerine. Ve bu eseri Seniye Cengiz Han, Zafer Özkara, Suna Koçak, Meral Özhan, İmran Ertuğ, Gülten Duran ve adını sayamadığım birbirinden değerli Sabahınamesi dinleyicilerine armağan etmek isterim demiş. İhsan Özdoğan da yine bizlere günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasında İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaygı, Mehmet Altan ve TRT Name ekibimize ve radyo dostlarıma ayrıca Gülşehir ve Nevşehir'e de selamlar olsun Burçin Hanım demiş. Selamlar olsun, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz ve şimdi Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz. Muazzez Ersoy, güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast eseri seslendiriyor. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı, ibibikler öter ötmez ortayım.

Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Duymuş Altuntaş'ın isteğini yerine getiriyoruz. TRT Nami dostlarına, yapım ve yayında emeği geçen herkese, köyüme ve tüm musiki sevenlere armağan etmek isterim bu eseri demiş. Fuat Karayavuz'un icrasıyla güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri dinliyoruz şimdi. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ile 24. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRTname.

0: CRC Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Ankara 25, Zonguldak 24, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Gaziantep 32 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: 8.26'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde istek zamanındayız efendim. Altın Ordu'dan Ekrem Mert'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sabahın namisi ekibi olarak TRT Name dinleyenlerine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Belgin Erol Gündoğdu'nun icrasıyla. Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Suzi Nak şarkıyı dinleyeceğiz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında ve bugün doğum günü olan İsmail Ter de Serhat Coşkun Yüreğe armağan ediyor bu şarkıyı. Sağ

Huzurla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Aynı zamanda Eskişehir'den İbrahim Kaçar da yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Aydın Efeler'den Adnan Önem selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Var olunuz. Safranbolu'dan Halil Ergin de yine günaydın diyor tüm sevdiklerine. Ankara'dan Ufuk Erdem bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbaa'daki dostlarını armağan ediyor bu şarkıyı. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Pelgün Erol Gündoğdu geliyor huzurlarınıza Erol Sayın'ın Suzinak eseriyle. Aylardır gül yüzünü göremez olduğum senin aşkıma inan söylemem yalan bekliyorum ben her an.

Tamburi Mustafa Çavuş'un İsfahan makamındaki şarkısını dinleyeceğiz. Müjgan adı güzel Yercel'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Efendim İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak'ta TRT Name dinleyen tüm güzel dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Kayseri'den İsmet Köklü de sevdiklerini armağan etmiş. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan bu şarkıyı eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve tüm sevdiklerine ve torunlarına armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt, ailesi, torunları ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Son olarak Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban'la kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Ailesine, torunlarına ve dağcı arkadaşlarına hediye etmiş bu eseri. Birlikte dinliyoruz Ahad Uruk'un icrasıyla. Fesleğen ektim, gül bitti.

Yaman'ın icrasıyla Güftesi Turhan Taşan'a, Bestesi Bilge Özgen'e ait Acemi Şiran şarkıyı dinledik. Bir başka sevgi hiç düşünmedim. Gülsefa Koçit Can Polat'ın isteğiydi bu eser. Erdek'ten sevgilerini göndermişti dinleyicimiz. Tüm dostlarına ve sevdiklerine armağan etti bu şarkıyı. 8.40'ı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi istek zamanıyla devam ediyor. Şimdi Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi ve bestesi Selami Şahin'e ait mahur eseri dinleyeceğiz. Efendim Burdur Esenevler'den Zeki Gün bu şarkıyı eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte ortak oluyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomru Özdil Mahallesi sakinlerine armağan etmiş bu şarkıyı. Bartın'dan Musa Aytuğ da yine tüm sevdiklerine selamlarını gönderiyor. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan ediyor bu şarkıyı. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim.

Efendim, sabahın namesinde şimdi Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün, Harun Oğuz ve radyosunun başında olan hepsi birbirinden kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Zeki Başoğlu, TRT Name dostlarımdan Erdal Akbet'in, Emin Kartal, Emine Sırahıra ve Enver Keskin, Fatih Çelebi, Fatma, Fatih ve Fatma Genez'e armağan ediyor bu şarkıyı. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlamış bizleri. Sıradaki şarkı Murat Çelik ve ailesine armağan etmek isterim demiş. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Erzurum'dan Durak Çağatay da tüm sevdiklerine hayırlı sabahlar diliyor. Şimdi Alp Arslan'ın icrasıyla güftesi İlkan Sana, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan, TRTName ekibine, dostlarına ve eşi Saadet Hanım ve kızı Büşra'ya, aynı zamanda oğlu Osman ve gelini Hafize'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Antalya'ya selamlar olsun. Efendim, Mehmet Gücü Yener bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Yaşam paylaşınca güzel ve değerli, anlamlı, yürekten teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koç Yiğit Can Polat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm TRTName dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Rıfat Ulupınar'da bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında Çamlıca'dan eşi Gülçin Ulupınar'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir sıradaki şarkıyı Fadime Hanım'a ve Osmaniye Merkez PTT çalışanlarına armağan etmiş. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Yıldız Erzi'ye ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Ekrem Güyer'in Nihavend eseri. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem.

Tokat Mikser Çamiç Yaylası'ndan Süleyman Altuner, TRT Name dostları Mikserli ve Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı Güldehan Marmara'nın icrasıyla. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Efendim, Gaziantep'ten bizlere Saadet Hanım sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya. Sıradaki şarkıyı TRT Name ailesi, dostları ve sevdiklerine armağan etmiş. Muharrem Yorulmaz bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında Ankara'ya kucak dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim o vakit. Doğan Çizmeci Turgutlu'dan bizlere günaydın diyor. Güzel iletiniz için çok teşekkür ediyoruz. Selamlarınızı aldık. Efendim, bugün ilk şarkıyı kısa dönem askerlik görevini yapmak üzere Amasya Birliği'nde olan oğlum Utku Çizmeci'ye armağan etmek isterim demiş. Yolu bahtı da güzel olsun, açık olsun. Bakalım hemen, evet, isteklerimize Mehmet Uluyurt bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor Salih Kurt, Mehmet Andız, Osman Çokkeman, Murat Odabaşı ve tüm TRT Name dostlarıma armağan olsun demiş. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay'da Öz Meltem sitesi sakinleriyle birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Güldehan Marmara geliyor huzurlarınıza. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım.

0: TRT Name.
1: Yeni saatin ilk dakikalarında Gökhan Sezen'in icrasıyla güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğiydi bu şarkı. Dostlarına ve TRT Name yayın ve yapım ekibine armağan etmişti dinleyicimiz bu şarkıyı. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı kendisine armağan ediyoruz. Aynı zamanda Mehmet Uluyurt da bizlere günaydın demişti. Sadık Hüday Keyvanoğlu günaydın diyor Uşak'tan. Melda Kuyucu Kılıç'tan bir şarkı istemişsiniz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da gönlünüze alalım. Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve

Tename dostlarını armağan etmiş dinleyicimiz. Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağlığınız var olunuz hep diyoruz ya. İyi ki varsınız. Dinar Hacı Beşirli köyünden bizlere ümit sağlam yine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Canan Çelik İzmir'den günaydın Burçin Hanım diyor. Günaydın diyoruz tüm Türkiye'ye ve sesimizin ulaştığı her yere. Şimdi Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi eserini dinliyoruz. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı.

gönderiyorum. Burçin Hanım, TRT İzmir Radyosu'nun hazırlamış olduğu Sabahın Namesi programına, ekibine iyi ki varsınız, hoş geldiniz diyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz, siz de hoş geldiniz. Ve bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, oğlu Berkay'a, kızı Özgenur'a ve damadı Samet'e ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz Emel Sayın'ın icrasıyla. Güftesi Fikret Şeneş'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait eseri dinleyeceğiz. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun Burçin Hanım. Sıradaki şarkıyı TRT Name ekibine ve dinleyicilerine ve dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Süleyman Altuner de bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Niksarlı ve Adana'daki dostlarına ve sevdiklerine armağan etmişti bu şarkıyı. Hatay Antakya'dan Avuşbakır'da yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Güler Sunar Karahan Dikili'den Sabahın Namesi dostlarına günaydın diyor, gönül dolusu sevgilerini göndermiş ve dostları, arkadaşları, TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı, eşi Cevriye Hanım'la birlikte bu esere ortak oluyor. Emel Sayın söylüyor, hangi rüzgar attı seni?

0: TRT Name.
1: Efendim, Çanakkale'den Engin Erdoğan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. TRT Name dostlarına ve Sabahın Namesi ekibine armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Medyaşen Sancakoğlu, güftesi Rahmi Duman'ı, bestesi İsmail Hakkı Nebiloğlu'na ait Hüzzam şarkıyı seslendirecek. Zeki Özceylan Merzifon'dan, eşi Süheyla Özceylan, Enver Sağroğlu, Mualla Sağroğlu ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Fatmacan Çanakkale'den Name dostlarına güzel bir gün diliyor. Sıradaki şarkıyı müziksever Name dostlarıma ve programda emeği geçenlere armağan etmek isterim demiş. Aynı zamanda kızıma ve oğluma da hediye ediyorum demiş. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt günaydın diyor. Tüm sevdiklerime selamlar sunuyorum demiş dinleyicimiz. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, sıradaki şarkıyı eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. İzmir Ürkmez'den Hamise Araca bizlere günaydın diyor. Günaydın, sevgilerimizi gönderelim Ürkmez'e. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz'de TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Medyaşen Sancakoğlu söylüyor. Beklerim her gün bu sahillerde, mahzun böyle ben.

9.18'i gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi istek zamanıyla devam ediyor. Kopenhag'dan Hatice Öney bizlere günaydın diyor, sevgilerini göndermiş. Efendim Bucak'tan Ali Yöntem'de eş ve Havva Nur Hanım, Yıldız Erzi, Zafer Özkara, Fatma Açan, Rezan Çatalbar, Suna Koçak ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara'da, Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Fevzi Akşen, Salih Kurt, Ümit Kaya Çelebi ile birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında İzmir'den Savaş Özat'a günaydın diyor. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak. Efendim sıradaki şarkıyı Kuşadası'nda bulunan abi Yılmaz Özbek ve eşi Seçil'e armağan ediyor. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'dan Mustafa Çatlakkaya'da yine bu sabah bize ses veren dinleyicilerimiz arasında Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu bir şarkı istemişsiniz. İlerleyen dakikalarda mutlaka yer verilecek ama yer veremezsek bu şarkıyla gönlünüzü alalım. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı, İzmir Gazi Emir'den Gülçin Ayten Heybeli ve ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut'a armağan ediyor. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor. Seven Kurtboğan'a armağan ediyor bu şarkıyı ve sizi dinleyen herkese armağanım olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Aynı zamanda şimdi Muazzez Abacı'nın icrasıyla Reyhan Baş'ın isteğini yerine getiriyoruz. Okul arkadaşlarına, TRT Name dostlarına armağan etmiş dinleyicimiz bu eseri. Samsun'a sevgilerimizi gönderelim. Güftesi Ünal Narçun'a, bestesi Selçuk Tekay'a ait Kürdili Cazkar eseri dinliyoruz. Unuturum diye yorma kendini, her sevenle beni bir tutamazsın.

Efendim saat 10'a kadar sizlerden gelen selamları, mesajları ve istekleri paylaşmaya devam ediyoruz sabahın namesinde. Yoğun mesajlarınız nedeniyle zaman zaman her birine yetişemeyebiliyoruz. Ayrıca istediğiniz bazı şarkılar repertuarımızda bulunmayabiliyor. Bazen de sosyal medya hesaplarımızdaki teknik sorunlar nedeniyle iletilerinizi gözden kaçırabiliyoruz. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi istek zamanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çanakkale Küçükkuyu'dan Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Çetin Altun'a, sağlık çalışanlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Kuşadası'ndan Servet Şahin, eşiyle birlikte ve TRT Name dostlarıyla birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Seçil Kamber Aydın Çine'den tüm dostlarına günaydın deyip selam veriyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı da yine dostlarıyla birlikte, sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. İstanbul Tuzla'dan Emine Atamer sıradaki şarkıyı Berrin İsmet Hindistan'a ve sizlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkural, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Işın Karaca'nın icrasıyla. Güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Erdoğan Berker'e ait Nihavend eseri. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?

Efendim, Bolvedin'den İbrahim Özdemir'in isteğiydi bu eser. Güftesi Halit Bekir Sabarkan'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak eseri Süheyla Eren'in icrasıyla dinledik. Aynı zamanda istek zamanla geri dönüyoruz şimdi. Denizli Tavastan, Musa Özçelik, Zafer Özkara, Mehmet Gücüyener, Özcan Afacan, Zehra Fincancı ve TRT Name dostlarına armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Cemile Kerpiççi Burhaniye'den kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Efendim Biricik torunu Eylül Bilginer'e armağan ediyor bu eseri. Aydın'dan Ahmet Emin Madran bizlere günaydın demişti. Sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Zeki Ayhan, günaydın, hayırlı sabahlar. İstanbul Güzelce'de dinliyoruz demiş. İstanbul Güzelce'ye sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Arif Şimşek hayırlı sabahlar diliyor yine sevdiklerine. Erdal Özer bizlere günaydın diyor. Sakarya'nın incisi Karasu'dan sevgiler. Sıradaki şarkıyı eşime ve beni sevenlere armağan etmek isterim demiş. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Arif Beşdemir, mutlu bir salı sabahından tüm TRT Name dostlarıma günaydın. Radyomuz açık, sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkıya beni de ortak eder misiniz? Mordağ'ın Karaburun'a sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İstanbul Güngören'den İsmet Rağan'ı da yine herkese günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Son olarak Bursa'dan Cüneyt Ağaç Ayak'ta günaydın diyor tüm TRT Name dostlarına. Ve bu şarkıyı ve bu

kitabı hemen göndermiş olalım. Gültekin Erkılıç'ın isteğini yerine getiriyoruz. Efendim, bu şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Güftesi Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Sibel Can söylüyor. Seni sensiz yaşadım.

Efendim 9.41'i gösteriyor saatlerimiz. Fatma Açan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Karadeniz Ereğli'den bizlere günaydın diyor dinleyicimiz. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen ve Şehri İstanbul Musiki Korosu üyelerine, Hülya İlyas'a ve aynı zamanda yayında ve yapımda emeği geçen herkese armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Ve Filiz Hanım için de istemiş. Neşe Öztaş'ın icrasıyla güftesi Erhan Yurdayer'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi eseri dinleyeceğiz. Aynı zamanda birazdan Instagram'daki dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Şimdi Neşe Öztaş'ın icrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Efendim 9.46'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde şimdi Uşak'tan Şahap Ünal'ın isteğini yerine getiriyoruz. Torunu Ares'e armağan ediyor bu şarkıyı. Instagram'daki dinleyicilerimize de merhaba demek isteriz. Sevgi Kılıç bizlere günaydın diyor. Serkan Alkan, bulutlu serin bir Sivas Koyulhisar sabahından Burçin Hanım günaydın. Hayırlı bir sabah olsun. Öyle olsun tabii ki. Gilda Polat sabahın namesine günaydın demiş. Günaydın diyoruz. İstanbul Tuzla'dan merhaba diyor Emine Atamer. Şükrü Özdamar Nide Bor'dan mutlu huzurlu bir gün diliyor ve dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Benal Taraz Gaziantep'ten sabah sabah güzel şarkılar dinliyoruz, teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz gönül verip kulak verip dinlediğiniz için. Osmaniye'den Fahri Bey yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Ayhan, çok özür dilerim, Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den güzel bir gün diliyor ve bu şarkıyı efendim Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşlarıyla birlikte Çay Cuma'da bulunan arkadaşı Saffet Bilir ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Kayseri'den İsmet Bey tüm dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz diyoruz ve şimdi Şahap Ünal'ın isteğini yerine getiriyoruz. Emel Sayın söylüyor. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Uşak'tan Meral Özsan'ın isteğini yerine getiriyoruz Sabahın Namesi'nde. Efendim eşi Erol Bey'e, aynı zamanda Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Uşağa da gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İyi ki siz varsınız. Hasan Eylen'in icrasıyla, güftesi Mustafa Güler'e, bestesi Mehmet Emin Bitmez'e ait Bayati şarkıyı dinliyoruz şimdi. Mevsimlerden ilk baharken.

Efendim, Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğiyle veda ediyoruz bugün sizlere. Dinleyicimiz bu şarkıyı Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara armağan etmiş. Aynı zamanda şu an radyosunun başında tüm şarkılara bizimle eşlik eden tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Sessiz dinleyicilerimize de hediyemiz olsun bu eserimiz. Funda Arar, Saadet'in Kaynağı'nın Hicaz eserini seslendiriyor. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye, geçmedi boynum büktüm, başka yer seçer diye.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Türk sanat müziğimizi

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder," dedi. Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. "Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada Büyükelçisi'nin güven mektuplarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akcan, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Faruk Berat Akçeşme atandı. Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle müdahalesi

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Amerikalı temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir günde geçmiş zaman olur ki programında sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Biliyorsunuz Türk müziği adeta maviliklerinde kaybolduğumuz engin bir deniz. Huzuru, dinginliği, bazen hüznü, bazen de coşkuyu yaşatan rengarenk bir dünya. Ve biz bu dünyanın en özel şarkılarını, en özel renklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımıza Hüzzam makamında eserlerle başlıyoruz. Sadi Hosses'in güftesi Yaşar Nezihi Bükülmez'e ait şarkısında ilk olarak Muazzez Abacı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 1986 tarihli Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı. Ne canandan vefa gördüm, ne aşkımdan eser kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı.

Seçil Eper'in sesiyle hayat verdiği birbirinden güzel şarkılardan derlenen ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Eper albümünde yer alan bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinledik. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesi Salih Korkmaz imzalıydı. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan, kadere bak dedi sanatçımız. Hüzzam makamının yakıcı nameleri gönlümüze nüfuz etmeye devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise Emel Sayın 96 yılına uzanıyoruz ve sanatçının Ah Bu Şarkılar isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Arif Sami Toker bestesine kulak veriyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum, şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Enerjimizi yükselten, yine günümüzü renklendiren bu anonim Hüzzam türküyü Alp Arslan'dan dinledik. Birlikteliğimize Segah ve Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Şimdiki sanatçı konuğumuz ise Ahmet Özsan. Bu dinleyeceğimiz şarkı Ahmet Özsan'ın dışında yine birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmişti. Bu isimler arasında Seçil Eper ve Emel Sayın da vardı. Ancak şimdi biz bu şarkıyla Yeşilçam'a uzanacağız. Zira Hulki Saner'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Hale Soy Gazi, Ahmet Özsan ve Şener Şen'in yer aldığı 1975 yapımı Bak Yeşil Yeşil isimli filme de adını veren bir eseri dinleyeceğiz. Bir Mustafa Seyran bestesi, Güfte Mehmet Erbulan'a ait ve Ahmet Özsan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde yer alan kayıt da sizlerin beğenisine sunuyoruz bu şarkıyı. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Zekai Tunca'nın 93 yılında dinleyicisiyle buluşturduğu Beni Sevmeye Devam Et isimli albümde yer alan bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinledik. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesi Aslan Tunçat'a imzalı. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi ise İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Değerli sanatçı Neşe Öztaş bizlerle birlikte olacak ve yine bir Yeşilçam şarkısıyla seslenecek bizlere, bir Teoman Alpay bestesi. Güfte Sennur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı. Yani bir diğer adıyla buruk acı.

Bir sitem duydun mu söyle dilimden? Bilmem ki ellere nasıl inandın? Ben seni cananım canım bilirken, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Aşılmaz dağ mı var yolun üstünde? Ondan mı bıraktın aşkı sürgünde? Sevgilim yoksa sen bana küstün de, kalbimi kalbine gurbet mi yaptın? Bir kere ben sana sevdiğim dedim, İsminden başka bir isim bilmedim. 7 kat ellere kanıp sevgilim, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Kıymetli TRT Name dostlarımız, bugün yine sizler için özel olarak hazırladığımız Güne Bir Şiir Bırak köşesinde sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle sizlere seslenmek istedik. Bu dizeler aynı zamanda Soner Özer tarafından Nihavend makamında bestelendi ve sevgili sanatçımız Cengiz Han Sönmez tarafından seslendirildi. İlerleyen günlerde zannediyoruz siz de bu güzel şarkıya kulak vereceksiniz. Biz de sevgili Nihat Tuna'ya bu anlamlı dizeler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Bu duygusal dizelerin ardından şimdi gelin biraz ritmimizi artıralım efendim. Ve Ayşe Tunalı'ya kulak verelim. Sanatçının 1994 yılında yayınlanan Saatler Mi Durmuş isimli albümünde yer alan Bir İlgün Soysev şarkısını dinleyelim. Güfte Ali Atakul'a ait. Bir sonbahar misali sararan ömrümde, bir yaprak ol sen de savrul istiyorum. Bir diğer adıyla damla damla anılar sizlerle.

0: yaş olur akar damla damla anılar. Yine hayal, yine umut.
1: Programımızın bu bölümünde Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Şimdi Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer alan bir Amir Ateş şarkısına kulak veriyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın?

Ayla Büyük Ataman'la Maziye Uzandık, sanatçının Maziye Hasret isimli albümde seslendirmiş olduğu bir Saadettin Öktenay şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi İlkan San imzalıydı. Ve efendim 60'lı yıllarda 70'lerde aranjman olarak da adlandırılan Türkçe sözlü hafif batı müziği kaydına da bir örnekti bu dinlediğimiz eser. Evet, şimdi Yıldırım Bekçi bizlerle olacak. Sanatçı İrfan Özbakır'ın güftesi Şeyda Temuçin'e ait Hicaz şarkısını seslendirecek. Elveda deyip de gittin zannetme, sen benim özüme takılı kaldın.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hasan Eylen, sözlerini Vural Şahin'in kaleme aldığı Hicaz makamındaki Halil Gürdal İnal bestesiyle bize seslendi. Sevdanın yolunda son durağımsın. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimize yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz ve ritmimizi yükselteceğiz. Yıldırım Gürses'in Güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkısını dinleyeceğiz. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazı.

Sevgili dostlarımız, bu hareketi şarkıyla günümüz yine renklendi. Umut ediyoruz günün ilerleyen saatlerine artık kendinizi daha da hazır hissediyorsunuzdur. Ancak şimdi ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve çok özel bir şarkıya yer vereceğiz. Kalplere dokunan bir Selim Öztaş bestesini dinleyeceğiz. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı ve bestekar Selim Öztaş hocamız bu unutulmaz şarkısını 1993 yılının sonbaharında bestelemiş ve çok da özel bir hikayesi var. Tabii bu şarkının geniş kitlelere ulaşması 2000 yılını bulmuş, birçok popüler sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Biz ise şimdi Selim Hoca'nın o güzel icrasıyla sunuyoruz sizlere Kürdi makamındaki bu şarkıyı. Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.

sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bil.

başka bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

başka bir şey.

0: istemem. Başka bir şey istemem.
1: Son bir defa göreyim, uğruna can vereyim. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem. Suat Sayın'ın o unutulmaz şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikteydi. Zeki Müren'in vefatının ardından çeşitli şarkılarından derlenen Dünden Bugüne isimli albümde yer alan bir eserdi bu dinlediğimiz sevilen şarkı. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 90'lı yıllardan 2000'li yılların başına uzanıyoruz. 2011 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli Hasan Eylen albümünde yer alan Bir Selahattin İçli şarkısına kulak vereceğiz. Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Cansın Erol Ozan imzalı. Hiç tatmadım böyle duyguyu, İçimdeki derya durgun, kalbim yabancı hislerin yorgunu, Tanrım bu sonbahar vurgunu.

Onca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Zekai Tunca'nın 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan, bestesi Zekai Tunca'ya, güftesi İlkan Sana ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Evet efendim, hani bazen onca insan içinde bakışı, duruşu, gülüşü başka gelir ya size. Hani her an yanında olmak istersiniz, her güzel şeyi onunla paylaşmak istersiniz, heyecanları onunla yaşamak istersiniz ya. İşte bunları, bu güzellikleri beraberce paylaştığınız kişiler dileriz hiçbir zaman yanınızdan eksik olmaz ve tabii ki bu güzel hisler dileriz her zaman sizi sarmalayıp sarar. Evet, bu işten dileklerimizle yine şarkılarla taşlandırmaya devam edelim duyguları ve Gökhan Sezen'e kulak verelim. Sanatçı, beste ve güftesi Rıdvan Tandoğan'a ait Muayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor bizler için. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere? Düşerim bilirsin sensiz dillere, ağlarım, sızlarım gurbet ellere.

Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şarkımızı bensiz çalma ne olur dedi Faruk Salgar. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan kıymetli hocam, değerli sanatçı Faruk Salgar'ı da bir kez daha yad ediyoruz efendim. Dinlediğimiz bu güzel şarkı kanun virtüözü Göksel Baktagir'e aitti. Onun eserlerinden biriydi. Güfte Hanife Kahraman imzalıydı. Ve efendim bu güzel şarkılarla geçmişten günümüze harika yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nda Metin Everes yönetiminde gerçekleştirilmiş olan Solistler Geçidi programından bir kayıtla sizlere sesleneceğiz. İbrahim Şekerefe'ye kulak vereceğiz. Sanatçı Ali Erköse'nin Muayyer Kürdi şarkısını seslendirecek bizler için. Eller ne derse desin, inan ilk sevdiğimsin.

Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum. Vazgeçmek elde değil. Nereye gidiyorum? Yine bir kanun sanatçısı, 2012 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatkar Halil Karaduman'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını dinledik. Gönül Akkor'un o güzel sesiyle, icrasıyla yine geçmişe uzandık ve bu bölümümüzü Hicaz makamında bir şarkıyla açmış olduk. Ve efendim yine Hicaz makamının ruhumuza bıraktığı o tatlı izlerle devam edelim yolumuza. Şimdi ise beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait bir şarkıya kulak vereceğiz. 90'lı yıllara uzanacağız bu güzel ses ve şarkıyla. Yüksel Uzel bizlerle birlikte olacak. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış?

Düşlerim paramparça, hayallerim hep kırık. Ne şimşekler çakıyor aklımın gökyüzünde. Dudağımda bitmeyen isyankar bir hıçkırık. Gözlerimde yağmurlar, gönlüm yine hüzünde. Bilmem ki bu yağmurlar neden böyle yağarlar. Durdurak bilmeksizin hicranlara boğarlar. Öldürürüm her gece, onlar yine doğarlar. Anladım ki dertlerim yarin ela gözünde. Girdaplara götürdü takip ettiğim rota. Sığındığım her liman yazık yeni bir hata. Duygular makamında erdikçe her bir kata. Bir de baktım yüreğim mecnunların izinde. Umut şimdi bana yıldızlar kadar ırak. Yeşermiyor tek ışık öyle verimsiz çorak. Yollar nerede başlar neresidir son durak. Hepsi bir bilmecenin cevap bulmaz kesinde. Sevgili dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine bizim çok kıymetli dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın bir şiirini sizlerle paylaşmak istedik. Değerli yazarın Ahir Gözlerin isimli şiir kitabından Mecnunların İzinde isimli şiirin o güzel dizelerini sizlere sunduk. Umuyoruz bu güzel dizelerle biz de sizlerin duygularınıza ortak olabilmişizdir efendim. Ve işte edebiyatın, şiirlerin ruhumuza bıraktığı o harika izlerle gelin şarkıları dinlemeye, şarkılarda da ortak duygularda buluşmaya devam edelim. Ve değerli sanatçı Mehmet Özkaya'ya kulak verelim. Hicaz makamındaki eser Suat Yıldırım'a ait, Güfte Musa Kalkınç imzalı. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun kaleme aldığı Hicaz makamındaki Kerem Güney bestesinde Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Alper Diler bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, bugün de şarkıların duygu dolu dünyasında keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Umuyoruz kalplerinize bu güzel şarkılarla yine dokunabilmişizdir. Belki yalnızlığınızı paylaşabilmişizdir. Belki coşkunuza ortak olabilmişizdir. Belki heyecanlarınızı bu güzel şarkılarla katlayabilmişizdir. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en güzel eserlerle yine yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzurlarınızdan ayrılırken sizlere yine nostaljik bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Bir Suat Sayın bestesinde sizleri Nalan Altınörs ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. Beş ülkenin büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Törenin insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismarının kabul edilemez olduğu belirtildi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 soruşturma açıldı. Nitelikli dolandırıcılıktan yasa dışı bahse farklı suç alanlarındaki 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama suçlarına karıştığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini aşağılama suçundan gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. İstanbul'da bir kafede bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor. 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyor. Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan ve Kepez ilçesine de sıçrayan alevleri söndürme çalışmaları da sürüyor. Bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının insanlığın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. Ersoy, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının önemine dikkat çekti, her alanda dayanışma çağrısı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuru yapan öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini söyledi. Yerleşemeyenler için ek başvuruların ilerleyen tarihlerde alınacağını da açıkladı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun yurt içi lisans ve başarı burs programına başvuru süresi uzatıldı. Başvurular 21 Eylül'e kadar yapılabilecek. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Amerikalı temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya

de gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Haberleri sunduk.

Eylül geldi. Sanki yazın telaşı biraz dindi. Şehir yavaşladı, akşamların rengi değişti. Havada serin bir esinti, ağaçlarda sararmaya başlayan yapraklar ve insanın içine usulca yerleşen o tanıdık duygu. Eylül biraz sonbahar, biraz hatırlamak. Hatta biraz da kışa hazırlık ayı. Evlerdeki tarhana, annelerin ellerindeki domates kokusu, turşunun sirkesi, üzümün reçeli ve bereketiyle canımız Eylül. Biz İzmirliler için ayrıca güzeldir Eylül. O kutlu günün arifesinde olmak bile bizi coşkulandırıyor. İşte biz bugün Eylül'ün kapısından girip biraz geçmişe, biraz şarkılara, biraz da gönlümüzde sakladığımız güzel zamanlara uğrayacağız. Çünkü bazı şarkılar vardır ki mevsimi olmaz. O halde günün en güzel saatinde şarkılar bizden, kahveler sizden olsun. Vakti zamanındaya hoş geldiniz.

Güfte Yılmaz Topuz'a, bestesi Erol Sayan'a ait olan Rast şarkıyla başladık programımıza. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Ve sanatçımız Emrah Yiğit bugün o güzel şarkıları sizin için seslendiriyor sevgili dinleyiciler. Kendisine sazlarıyla kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şensesli, Utta Tuncay Yüksel, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Aral eşlik ediyor bugün. Programımızı hazırlayanlar Nihan Yöen, Alparslan Kara İbrahimoğlu, Tonmeister'imiz Fırat Özturan ve speakeriniz ben Deniz Nuh'un. Saat 14'e dek sizlerle birlikte olacağız. Efendim tabii ki şarkıların mevsime ilgisi yoktur. Elbette her şarkı, her dakika, her saat, her gün söylenebilir, dinlenebilir. Lakin Eylül ayındaysak bu şarkıyı söylemeden bu ayı bitirmek istemedik sevgili dostlar. Evet işte o şarkı. Bakınız mırıldanmaya başladınız bile. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Avni Anıl'a ait olan Nihavend eser. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir hüzün çöktü ki sorma.

Bir tarafta kelimeler, bir tarafta notalar ve ikisinin buluştuğu yerde unutulmayan şarkılar. Belki de güzel şarkıların sırrı burada saklıdır. Şair bir duyguyu kelimelerle anlatır, bestekar aynı duyguyu birkaç notayla yeniden söyler. Dinleyense kendi hikayesini bulur. Ümit Yaşar Oğuzcan ve Avni Anıl. Bize nice duyguları, nice yıllar yaşatan iki büyük usta. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Ümit Yaşar Oğuzcan ve Avni Anıl. Böylesine güzel iki insan, iki gönül ve satırlara dökülen şarkılar. Şiir söylenir, şarkı susar ama bizlere verdiği duygu uzun uzun yaşar. Kürdeli icazkar bir eser dinleyeceğiz bu kez Emrah Yiğit'ten, iki büyük ustanın imzasını taşıyan. Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan, teselliler, ümitler neye yarar sen yoksan.

Onun besteleri de dinlerken bazen bir İstanbul akşamını, bazen bir peri masalını, bazen beklenen akşamları, bazen de yıllarca dinlemekten vazgeçemeyeceğimiz o şahane şarkıları düşünürüz. Hep deriz ya, hepimizin başımızı yasladığı bir Avni Anıl şarkısı illaki vardır. İlhan Behlül Pektaş'ın dizelerine Avni Anıl'ın Hicaz bestesini dinleyeceğiz sanatçımız Emrah Yiğit'ten. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver. Yalanmış yeminlerin hep, sözlerimi geri ver. Şarkıya giriş taksimine Neyle Salih Yurttaş yapıyor.

Köftesi Cemali Atayman'a, bestesi yine Avni Anıl'a ait olan Hicaz bir eser var. Sırada sevgili dinleyicilerimiz sizlerle paylaşacağımız solistimiz Emrah Yiğit seslendirecek. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

Cepleri delik ama kalpleri sevgi dolu. Hayat onları biraz köşeye sıkıştırmış olsa da dostlukları, neşeleri, haylazlıkları hep baki. Derken yolları güzeller güzeli bir şarkıcı ile kesişir ve Mavi Boncuk tam da burada başlar. Çok paylaştık ama yüzlerce kez de paylaşsak izlemeye doyamadığımız o harika film Mavi Boncuk. Bir avuç.

0: dost, biraz yaramazlık, bol kahkaha ve kalpten bir sevda.
1: Hani evde tuvalet giyilmezdi?
2: Bilmem, bu gece süsleneyim istedim.
1: Pek de yakışmış, gelin gibi olmuşsun.
2: Gelininiz değil miyim zaten? Hadi oturun da yiyelim yemeğimizi. Ne güzel hazırlamışsınız her şeyi.
1: Güzel olan sensin. İyi olan da sensin.
3: Bizi ele vermedin bugün.
4: Teşekkür ederiz.
5: Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece

0: Beni bekliyorsan uyumamışsan sevişten kapında donabilirim.
1: Kapıda ne yaparsın, ne yaparsın?
2: Donabilirim.
3: Oğlum, donabilirim değil, ölebilirim.
2: Belki ben donarak ölüyorum. Değil mi Emel Hanım?
4: Niye donuyorsun oğlum?
2: Gece soğuk olmaz mı?
5: Şarkıda donulur mu be?
2: Ben şarkıda donmuyorum ki, kapıda donuyorum.
0: Hadi be sen de, rezil ettin güzelim şarkıyı. Emel kızım, bir şarkı söyleyelim dedik, yüzümüze gözümüze bulaştırdın. Kusura bakma.

0: TRT Name.
1: Bir zeybek başlar şimdi. Ege'nin dağlarından gelen, Efelerin başı dik, yüreği cesur duruşunu taşıyan bir zeybek. Her adımında gurur, her duruşunda özgürlük var. İzmir'in, Efelerin ve özgürlüğün sesiyle Harmandalı Zeybeği sizlerle.

Bazı şehirlerin bir tarihi vardır. Bazı şehirlerinse tarih yazdığı bir günü. Yarın 9 Eylül. Bir şehrin yeniden nefes aldığı, özgürlüğüne kavuştuğu, bayrağın yeniden dalgalandığı o kutlu gün. 9 Eylül 1922. O gün İzmir'in sokaklarında yalnızca bir zaferin değil, yepyeni bir başlangıcının sesi vardı. Yarın 9 Eylül. Denizi kız, kızı deniz kokan güzel şehrim, canım İzmir'im, doğum günün kutlu olsun.

İzmir'in 9 Eylül'ü sadece bir kurtuluş tarihi değil, bir şehrin hafızası, gururu ve kalbidir. Ve bugün yıllar sonra aynı şehirde nefes alıyoruz. Aynı denize bakıyor, aynı sokaklardan geçiyor, aynı güneşin altında İzmir'i seviyoruz. Bir Ege türküsü, Yörük Ali'nin Efelerin Efesi'nin türküsü. Emrah Yiğit'in o güzel sesiyle bizimle.

Programımızın sonunda yine bir Ege türküsü var sevgili dinleyiciler. Yürek Burkan bir türkü. Deniz altında mahsur kalan onlarca askerin hikayesini dinleyeceğiz. Sanatçımız Emrah Yiğit'ten. Yarın 9 Eylül güzel İzmir'imizin doğum günü. Tam 104 yaşında. İyi ki doğdun tatlı ve güzel şehrim İzmir'im ve böylesine özel ve kutlu bir günün arifesinde sizlerle birlikte olduk biz de. Bugün solistimiz Emrah Yiğit o güzel eserleri seslendirdi ve saz sanatçılarımız kendisine sazlarıyla eşlik etti. Programımızı Nihan Üyen, Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Ton masterimiz Fırat Özturan ve speakeriniz ben Deniz Nunan. Her hafta olduğu gibi bu haftada dileğimiz haftaya aynı gün ve saatte vakti zamanında sizlerle buluşmak. Sevgiyle ve hoşça kalın.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler diliyoruz. Ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. 5 ülkenin Büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının insanlığın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. Ersoy, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının önemine dikkati çekti. Her alanda dayanışma çağrısı yaptı. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Törenin insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismarının kabul edilemez olduğu belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu başladı. Dün yapılan oturumda etkin pişmanlık beyanında bulunan eski İsmalt Genel Müdürü Burak Korzay savunma yaptı. Korzay tutuklu sanık Fatih Keleş ile ilgili iddialarda bulundu. Keleş'in İmamoğlu'nun sağ kolu olduğunu iddia etti. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 47 şüpheli daha gözaltına alındı. Organize suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'deki 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 245 banka ve kripto hesabıyla yaklaşık 247 milyon lira değerindeki 57 mal varlığı ve gayrimenkule de el konuldu. 28 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 140 kişiden 80'i tutuklandı. Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama suçundan gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuru yapan öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini söyledi. Yerleşemeyenler için ek başvuruların ilerleyen tarihlerde alınacağını da açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Bakan Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da PISA'nın 2025 yılı sonuçlarının küresel lansmanında konuştu. Türkiye, 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu, dedi. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Enver Ergun, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru. Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçıları ile birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız keman Korhan Gülderen, violensel Ahmet Dinleyen, kanun Vedat Erdem Koca, ut Gökhan Macit, klarnet Şükrü Kabacı, ritim Halil Uğur Kutlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk musikisi içerisinde saz eserleri oldukça önemli bir yer tutar. Saz eserleri içerisinde yer alan pişrevler çoğu zaman büyük usullerle ölçülmüşlerdir. Bununla beraber küçük usullerle ölçülmüş olanları da az değildir. Fakat bu usuller hiçbir zaman aksak usullerden olamaz. Bazı pişrevler bir saz ile bütün sazların karşılıklı sualli cevaplı icrası için hazırlanmıştır. Bunlara batak veya karabatak pişrevi adı verilir. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Tamburi Cemil Bey'e ait Hicazkar makamındaki peşrevin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz şarkılarla başlıyor. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçıları Stüdyoname programında sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicazkar makamı Şed diğer söylenişiyle göçürülmüş makamlardandır. Zirgülüli Hicaz dizisinin rast perdesindeki inici Şeddidir. Yani rast perdesinde bir Hicaz beşlisine neva perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Efendim, şimdi bestesi Leyla Hanım'a ait Hicazkar makamındaki şarkıyı sanatçımız Didar Aliye Koyuncu seslendiriyor. Neredesin nerede acep? Gamla bıraktın beni. Aradım çok, aradım ah. O gözümün nuru seni.

Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden bağrıma düşer adın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hicazkar makamındaki şarkıyla sanatçımız Sefer Kara

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicazkar makamı inici bir makam olduğu için birinci mertebede güçlü tiz durak gerdaniye perdesidir. Gerdaniye perdesi üzerindeki Buselik beşlisi Neva perdesindeki Hicaz dörtlüsüyle Neva perdesinde Hümayun dizisini meydana getirir ki bu makamın seyrine ayrı bir renk katmaktadır. Neva perdesi ise ikinci perdede güçlü olup üzerinde asma kararlar yapılır. Ayrıca makamda hem Kürdi hem de Buselik dizilerine yapılan geçkiler de görülmektedir. Hicazkar makamının çeşni ve geçki zenginliği makamın adeta bir mürekkep yani bileşik makam gibi görülmesine de sebep olmaktadır. Ancak makam şet yani göçürülmüş bir makamdır. Senelerce aşkı anmış mahzun kalpler hep aldanmış. Gül dudaklarda sararmış diyorlar ki aşk yalanmış. Bestesi Sabri Süha Ansen'e ait Hicazkar makamındaki şarkıyı sanatçımız Rengin Uyar Kökten söylüyor ve ardından bestesi Çorlulu'ya ait yine Hicazkar makamındaki şarkıyla koromuz sizinle olacak. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni, kül eyledi gözlerinin karası.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Hicazkar makamındaki eserlerin ardından Nihavent makamındaki eserlere kulak vereceğiz. Şimdi de saz eserleri içerisinde saz semaileri hemen hemen her bakımdan pişreve benzer. Gerek hane teslim ilişkisi, gerekse yarım karar, tam karar yerleri bakımından tamamen pişrevle aynı kurallara bağlıdır. Ancak saz semailerinin ilk 3 hanelerinin 18'lik aksak semai usulü ile ölçülmek zarureti vardır. 4. hane daha yürük, istenilen bir başka usulde olur. 4. hanede usul geçkisi yapmakta bir zarurettir. Ancak 4. hanede usul geçkisi yapmayan saz semaileri de vardır. Şimdi saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Ömer Altuğ'a ait Nihavent makamındaki saz semaisinin ardından güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavent makamındaki şarkıyı koromuzdan dinliyoruz. Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Nihavent makamındaki şarkıyı sanatçımız Özant Koç söylüyor. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer gözlü akşamı dinledim, yine sensiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Nihavend makamı Buselik dizisinin Rast Perdesi'ndeki Şeddi'dir. Göçürülmüş makamlardandır. Rast Perdesi'nde bir Buselik beşlisine, güçlü Neva Perdesi'ndeki Kürdi dörtlüsünün, bazen de Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Durağı Rast Perdesi, seyri inici çıkıcıdır, güçlüsü Neva Perdesi'dir. Ve Batı müziğindeki Sol Minör dizisiyle aynı diziye sahiptir. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Güftesi ve bestesi Doktor Alaaddin Yavaşçı hocamıza ait Nihavend makamındaki şarkıyla sanatçımız Nurten Demirkol mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Nihavend makamı seyri sırasında hem tizlerden hem de peslerden genişleyebilir. Tiz taraftan neva perdesinde, Kürdi dizisi şeklinde ve yine nevada Hümayun dizisi şeklindedir. Pes taraftan da yegah perdesinde bir Hicaz dörtlüsü yapılır ki bu neva perdesine kadar olan kısımda bir Hümayun dizisi meydana getirir. Şimdi ise güftesi Fakih Özlem'e, bestesi Muzaffer'li Kara'ya ait Nihavend makamındaki unutulmayan şarkıyla sanatçımız Oktay Can Türk sizinle. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna geldik. Program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, spikeriniz ben Murat Doğru. Efendim diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRTname'de sizleri Nihavent Makam'daki şarkıların tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasının uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda enkazın nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik imkanlar görüşülüyor. Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi bir başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen PISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türk öğrenciler matematik, fen bilimleri, okuma becerileri alanlarında sıralamalarda büyük sıçramaya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin 3 alanda puanını artıran tek OECD ülkesi olması eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesidir dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. Oturumda etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı savunmasını tamamladı. Subaşı kamu zararı değil ticari mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle şirketine sistematik baskı kurulduğunu iddia etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin oy çokluğuyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Organize suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'deki 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Vanlı Kara Haydar'la katlı Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Tançalan, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aşağılama suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan düğündeki takılar da mercek altına alındı. İstanbul'da bir kafede bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık Elçe, çocuğa karşı kasten öldürme dahil 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Yemen'de tansiyon yüksekliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. İngiltere ile İsrail arasındaki gerilim büyüyor. Londra, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirmeye hazırlanırken Tel Aviv'den Falkland Adaları hamlesi geldi. İsrail'li soykırım kabinesinin üyesi Weir, Falkland Adaları üzerinde Arjantin'in egemenliğinin tanınmasını ve İngiltere'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Hüzzam Faslı'nı dinleyeceksiniz. Yöneten Feridun Darbaz. Ara taksimini kemanla Kemal Demir, tamburla Pelin Kuruoğlu yapacak.

TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Hüzzam Faslı'nı dinlediniz. Yöneten Feridun Darbaz'dı. Ara taksimini kemanla Kemal Demir, tamburla Pelin Kuruoğlu yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: SRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Akdeniz oyunlarında şampiyon olan kadın voleybol takımı ve eski voleybolcular yer aldı. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan

depoda, çadırdan elektrikli ısıtıcıya, kaderine terk edilen binlerce yardım malzemesi bulundu. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı. Onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı. Gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki can kaybı da 73.662 oldu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba TRT Name dinleyicileri. TRT İstanbul stüdyolarında akustik name programındayız efendim. Ben Gürsoy Dinçer. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile birlikteyiz.

bu saz sanatçı arkadaşlarımızı hemen tanıtıyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi olacaklar efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Saat 19'a dek Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. İlk eserimiz Ayrılık Yaman Kelime, Saadettin Kaynağı aitti efendim. Arkasından yine Saadettin Kaynak yapacağız. Vecdi Bingöl güftesiyle. O da Segah Türkü. Buyurun efendim, şimdi incecikten bir kar yağar diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki saz arkadaşlarıma. Efendim, sırada bir film şarkısı Saadettin Kaynağı'na ait. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım dayına diyeceğiz. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki saz arkadaşlarıma ve Tom Master'imize tabii ki, bize ulaştırdığı için bu sesleri. Efendim, hazır Nihavend makamına bizi geçirmişken Saadettin Kaynak, hemen bahar bitti, yüz bitti diyeceğiz. Yine kendisine ait ve güftesi de Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Buyurun efendim.

Efendim Niyavendin hüznüne gömülmüşken bir de Avni Anıl yapalım. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı diyeceğiz. Buyurun.

Efendim son hız devam ediyoruz ve şimdi makamımızı değiştiriyoruz. Melahat Pars'ın müziğiyle, Sıtkı Angınbaş'ın sözleriyle "Ben gamlı hazan, sense bahar" oluşmuş efendim Hicaz makamında. Ve geçiş taksimini sevgili Aydın Varol'dan dinliyoruz. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum değerli saz arkadaşlarıma. Bu Eylül ayının hazan mevsiminin münasebetiyle seçmiş olduğum bir şarkıydı efendim. Yine Hicaz makamında devam ediyoruz. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hepimizin malum olduğu Yusuf Nalkesen'in Hicaz şarkısı. Buyurun efendim.

Efendim, Hicaz makamına devam ediyoruz. Yine Saadettin Kaynak ve yollarına gül döktüm gelir de geçer diye diyeceğiz efendim. Buyurun.

Böylelikle Hicaz makamını bitirmiş oluyoruz efendim. Sanıyorum programımızın sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Makamımızı değiştiriyoruz. Muhayyer Kürdi makamında efendim. Güfte Erhan Yurdaer, beste Yıldırım Gürses. Düşen bir yaprak görürsen. Malum sonbahar mevsimindeyiz. Bu şarkıyı böyle uygun gördük. Buyurun efendim.

Çok teşekkür ediyorum değerli saz arkadaşlarıma. Efendim Muayyer Kürdi makamından devam ediyoruz. Ne olursun güzelim sevsen beni diyeceğiz. Bestesi Rüştü Demirci'ye ait efendim. Buyurun efendim.

Efendim programımızın sonuna geldik. Son bir şarkı daha yapmadan önce TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları ile ve Türk sanat müziğinin güzel eserlerini sizlerle paylaştığımı tekrardan belirtmek istiyorum. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğimiz değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve kimdi bu arkadaşlarımız? Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar'ydı efendim. Efendim programımızın tekrarı bu gece 12'de huzurlarınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim ve son şarkımızı anons ediyorum hemen. İsmet Nedim'e ait Aşkınla Yana Yana, Muhayyer Kürdi makamında efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir akşam diliyoruz. Saatimiz 19'u gösterirken sizleri selamladık. TRT Name'de İstanbul Radyosu'nda stüdyomuza akşamın sesi programına hepiniz hoş geldiniz. Güzel ve keyifli bir hafta ve gün diliyoruz sizlere. Sevdiklerinizle beraber biz yine Türk sanat müziğinin o güzel eserleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Program yapımcımız Işıl Ak'tan, teknik masada Selda Kış ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Ve bu akşama şöyle güzel bir sesle Ahmet Özhan'la başlayalım istiyoruz. Erhan Parlat'ın güftesini yazıp bestelediği şarkıyı dinliyoruz. Ah, aşk kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın.

Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Malatyalı Fahri Kayahan'ın sevilen Hicaz eserini Mehsem Özşimşir'den dinledik. Akşamın sesinde şimdi Ayfer Er gelecek mikrofona bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla Uşak makamında. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştin.

Kemal Özcan'ın güftesini yazdığı Celal Abacan'ın Uşak şarkısını Mehmet Özkaya'dan dinledik. Şimdi Bahadır Özüşen'e kulak veriyoruz. Sevgili dinleyenler, güfte Ali Haydar Abdullahoğlu'na, beste Kemal Gürses'e ait yine aynı makamda. Zulmetle ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler, ruhumda titreyen, son nuru kapan, neşeyi, ümidi çalan geceler.

Saatler 19.27'yi gösterirken birlikteliğimize Aslı Pakalınlar'la devam edeceğiz. İnci Yaman'dan dinlediğimiz Amir Ateş şarkısı sonrasında. Neşet Tokatlıoğlu Türkan Ateş'in dizelerini Muayyer Kürdi makamında bestelemiş. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Birlikteliğimizin ilk yarım saati Ayşegül Durukan'la geride kaldı. Metin Everest'in Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Muayyer Kürdi şarkıyla. Şimdi Mehmet Oğul'un, Tevfik Turan Atasever'in güftesini bestelediği Nihavend şarkıyı dinliyoruz Cemile Karabulut'un yorumuyla. Şu kalbimin atışında seni, seni hissederim. Güneşin her batışında seni, seni hissederim.

0: sen.
1: Gözleri aşkı gülen taze söğüt dalısın. Samime Sanay'dan dinledik Gündoğdu Duran'ın Nihavend şarkısını. Çiğdem Yarkın Necip Gürses şarkısıyla mikrofona geliyor şimdi. Güfte Nuriye Eracar ve Nuriye Bingöl imzası taşıyor, makam Kürdi.

Küsüdür sözlerin Mahmutoğlu'nun Nihavend şarkısında Hasan Eylen'i dinledik. Akşamın sesi devam ediyor. TRT Name'desiniz. Saatimiz 19.51'i gösterirken Murat Seçkin'i dinliyoruz şimdi. Güften Edim Selçuk'una, beste kendisine ait. Sen iyi ol yeter dedin, iyilikler borcun olsun. Sevda gözlüm sana dair bir şiirlik borcum olsun.

Saatler 19.59 sevgili dinleyenler. Dilek Özkan'dan dinledik Yıldırım Gürses'in sevilen şarkısını. Güfte Mustafa Sevilen'e aitti. Şimdi Bahri Altıntaş'ın Hasan Kaya Maneoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i şarkıya yine eşlik edersiniz diye düşünüyoruz. Seda Gökkadar yorumlayacak. Leylak takıvermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine.

Yaprak Sayar'dan dinledik bu anonim sabah makamındaki türküyü. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Şimdi Muazzez Ersoy ile şöyle bir geçmişe uzanalım. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini yazdı. Teoman Alpay'ın Nihavend şarkısını dinleyelim. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim, ben yalnızım.

Kaleden top atarlar. Nazan Sıvacı'dan dinledik bu hüzzam türküyü. Saatimiz 20.21. Bu kez Nesrin Sipahi'nin o güzel yorumundan, Yahya Kemal Beyatlı'nın güftesini yazdığı Münir Nurettin Selçuk'un Kürdili Hicazkar şarkısını dinliyoruz. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı.

Yusuf Nalkesi'nin sevilen Kürdili Cazkar şarkısında da Zeki Müren mikrofondaydı. Şimdi Belgin Erol Gündoğdu'yu dinleyeceğiz. Sevim Yücelp'in güftesi, Saadettin Öktenay'ın Kürdi bestesi. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Yusuf Nalkesel'in Kürdeleyeceğiz Ker şarkısıydı, Ayşen Birgör'den dinledik. Saatler 20.34'ü gösterirken Alp Arslan'a kulak verelim şimdi. Yine bir Yusuf Nalkesel şarkısıyla, bu kez Hicaz makamında. Albümlerden çıkarttığım, bir kenara fırlattığım, öfkeyle yırtıp attığın resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu?

Saatimiz 20.42 sevgili dinleyenler. Melihat Gülses'ten dinledik Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Hicaz eseri. Şimdi Nalan Altınörs'ü bir Selam Şahin şarkısında dinliyoruz. Beklenen sensin.

Yusuf Nalkesen şarkısında Ayşe Taş'ı dinledik. Umut Akyürek'e devam ediyoruz. Güfte Halil Soyer'e ve Avni Anıl'a ait Makam Kürdi'ye Yücezker. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da.

Birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Akşamın sesinde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. TRT Nami'de Türk Sanat Müziği'nin o güzel şarkılarıyla buluşmaya devam edeceksiniz. Biz veda edelim. Yapımcımız Işıl Ak'tan, teknik masada Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel ve keyifli bir akşamı sevdiklerinizle paylaşmaya devam etmenizi diliyoruz. Ve son eserimizde Gönül Aköz'e kulak veriyoruz Hicaz bir türküyle. Maya Dağ'dan Kalkan Kazlar, Al Topuklu Beyaz Kızlar. Hoşçakalın.

Eylül ve Çınar. Eylül ve Çınar, sevginin gönüllerde var olmanın hikayesi. Eylül bırakmak istemez Çınar'ını, bakar ona ağlamakla, sarılır, sarılır sımsıkı, gitme der.

Ben seninle varım, sensin evim, sen benim çınarım. Canım, cananım, özge canım. Varlığın sevinç, yokluğun ebedi hüzün. Eylül ve çınar, özlemin son demidir. Sönmeyen, sönmeyecek bir ateş. Yaşanılan, anlatılmak istenen her şey güzel bir film olarak hafızalarda.

Evet sevgili dinleyiciler, Şerife Sipahi'nin Eylül ve Çınar şiiriyle sizleri selamlamış bulunuyoruz. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birlikte TRT İstanbul Radyosu'ndan Aşkın Namesi program ekibiyle. Geçen hafta Topkapı Sarayı'nı programlaştırmıştık. Tabii ki hepsini programlaştırmak mümkün değil sevgili dinleyiciler. Biz burada bir hatırlatma yapıyoruz. Efendim sizlere İnşallah bir gün İstanbul'a geldiğiniz zaman Topkapı Sarayı'nı şöyle bir gezersiniz. Saray burnundan boğaza bir bakarsınız, bir seyir yaparsınız diyorum. Ve ikinci avluyla programı başlıyorum. Topkapı Sarayı'nda ikinci avlu, yani divan meydanı, devletin bürokratik dişlilerinin döndüğü yer. Sağa baktığınızda devasa bacalarıyla saray mutfaklarını görürsünüz. Burası sadece padişaha yemek pişirmezdi. Yeniçerilere, divan üyelerine ve tören günleri

padişaha yemek pişirmezdi. Yeniçerilere, divan üyelerine ve tören günlerinde binlerce insana hizmet veren dev bir fabrika gibiydi. 3 ayda bir yapılan ulufe dağıtımı günlerinde askerlerin iştahla yediği çorbalar saray mutfağının cömertliğini gösterirdi. Sola döndüğünüzde ise imparatorluğun beyni olan kubbe altı karşılar sizi. Sadrazam ve vezirler haftanın belirli günlerinde burada toplanır, cihan devletinin kaderini belirleyen kararlar alırlardı.

Evet, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in, güftesi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin ve gazelin güftesi de Fatih Sultan Mehmet'in. Hicaz makamında bir eser dinlediniz benim sesimden. Ne diyor? Sola döndüğünüzde imparatorluğun beyni olan kubbe altı karşılar sizi. Sadrazam ve vezirler haftanın belirli günlerinde burada toplanır. Cihan devletinin kaderini belirleyen kararları alırlardı. Ancak onların hemen baş ucunda duvarda küçük bir kafes pencereli bölüm dikkat çeker. Adalet Kulesi'ne bağlanan bu kafes padişahın divanı habersizce dinlediği yerdir. Vezirler padişahın arkalarında her an izliyor olabileceği bilinciyle kararlarında adaletten şaşmamak zorundaydı. Kulenin sarayın en yüksek yapısı olması tesadüf değildir. O devletin temeli adalettir ilkesinin taşa dökülmüş sembolüdür.

Güftesi Ömer Demirbağ'ın, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in. Ya Rab benim her müşkülüm lütfunla sen asan buyur. İnsan yarattın zahirim, hem batınım insan buyur. Evet, gerçek manada insan olabilmek için demek ki sevgili dinleyiciler, adalet olması gerekiyor. Ve kendine dahi adaletli davranman gerekiyor ki başkalarına da adaletli olasın. Kimsenin hakkını yemeyesin. Evet, üçüncü avluya açılan kapı. Bab-ı Sade, padişahın tahtının kurulduğu, bayramlaşmaların yapıldığı bu kapı, aynı zamanda sarayın en mahrem yerine, Enderun'a açılır. Enderun, imparatorluğun en seçkin bürokratlarının, sanatçılarının ve komutanlarının yetiştirildiği bir üst düzey okuldu. Saray sadece savaşan değil, muazzam bir estetikle yöneten zihinler üretirdi. Hemen yanında ise Batı dünyasının oryantalist bir merakla abarttığı ama gerçeğinde katı kuralları, eğitim disiplini ve hiyerarşisiyle bir kadın akademisi olan harem yükselir. Harem, entrikaların değil, aslında Valide Sultan'ın otoritesinde yürütülen disiplinli bir ev yaşamının, devlet evliliklerinin planlandığı stratejik bir merkezdi. Duvarlardaki çiniler ne kadar göz alıcıysa, buradaki yaşamın kuralları da o kadar keskin ve zaman zaman mahzundu.

olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Üçüncü avluda yer alan has oda, yani mukaddes emanetler dairesi, sarayın kalbi ve manevi zırhıdır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra İstanbul'a getirdiği Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hırkası, kılıcı, sancağı ve diğer peygamberlere ait emanetler asırlardır burada muhafaza edilir. Bu odada padişahların emriyle 24 saat kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okunmaya başlanmıştır. Ve bu gelenek asırlar boyu hiç kesintiye uğramamıştır. Ramazan aylarında padişahın gözyaşlarıyla açtığı Hırkayı Saadet Sandukası Osmanlı'nın İslam dünyasına olan bağlılığının ve saygısının en somut nişanesidir. Sarayın en son noktası olan dördüncü avlu ise bir mola yeridir. Dördüncü Murad'ın Bağdat ve Revan fetihlerinin anısına yaptırdığı saray mimarisinin incisi olan köşkler burada yer alır. Altın varaklı iftariye kamariyesinden aşağıya boğazın sularına baktığınızda saray sakinlerinin bu eşsiz manzarayla dinlendiğini hissedersiniz. Topkapı Sarayı 19. yüzyılda yerini Dolmabahçe'ye bıraksa da ruhunu hiç kaybetmedi. O avlularındaki asırlık çınarların gölgesinde, duvarlarına sinmiş Kur'an seslerinde, Adalet Kulesi'nin vakur duruşunda hala yaşıyor. İmparatorluğun ihtişamını, hüznünü, zaferlerini ve en önemlisi adalet anlayışını anlamak isteyenler için Topkapı Sarayı taşların diliyle konuşmaya devam ediyor. Bu mekanları anlamak sadece geçmişi değil, bugün kim olduğumuzu da anlamaktır sevgili dinleyiciler. Adile Sultan'ın Hüzzam makamındaki bir eseriyle sizlere Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Tabii onun peşine Sevdim Seni Mabuduma Canan diye sevdim. Bu iki hüzzam eserle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Haftaya görüşeceğiz.

Bestesi ve güftesi Alaaddin Yavaşçan'ın icaz bir şarkısını Zuhal Eğilmez'den dinledik. Boğaziçi Şengönüller Yatağı. Topkapı Sarayı'nı sadece askeri ve idari bir merkez

0: TRT Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, sevgi dolu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz.

fasıl topluluğundan dinledik. 1831-1885 yılları arasında yaşamış bestecimiz Hacı Arif Bey'in Nihaven şarkısı. Ahteri düşkün bir çareyim. Sayın dinleyicilerimiz, Türk musikisinin 19. yüzyıldan 20. yüzyıla

uzanan aktarım sürecinde eğitiminden uygulamasına değişimlerin yaşandığını, resmi olarak da Avrupa müziği dünyası ile entegre olma çabalarını görüyoruz. Türk musikisini Avrupa müziği ile kaynaştırma düşüncesi ve 19. yüzyıldan Cumhuriyet'e, günümüze uzanan süreç içinde uygulananlar beraberinde tartışmaları da getirmiştir. Bu durum aynı zamanda yeni musiki görgülerinin de başlangıcıdır.

Sayın dinleyicilerimiz, Rauf Yekta Bey'in Suzi Dil Peşrevi'nin ardından Eliz Avaroğlu'yu dinliyoruz. Şemsettin Ziya Bey'in aynı makamdaki şarkısı. Ey Gonca açıl, zevkini sür faslı baharın. Ben bülbülüyüm, sen gülüsün, bağı mesarın.

Rauf Yekta Bey'in, Söz Dil Peşrevi'nin ardından Eliz Avaroğlu'yu Şemsettin Ziya Bey'in aynı makamdaki şarkısında dinledik. Ey Gonca açıl, zevkini sür baharın.

20. yüzyıl ilk çeyreğinin önemli müzikoloğu Rauf Yekta Bey'in Türk musikisini Avrupalılara ilk elden tanıtan, yazıları uluslararası manada okunan ilk müzik yazarımız olduğunu görüyoruz. Onun uluslararası manada kabul edilen müzikolojik kimliğiyle Fransız Müzik Ansiklopedisi'ne 1922 yılında yazdığı Türk musikisi maddesi, Avrupalıların Türk musikisi hakkında merak ettiği konuları anlatan, Türk musikisini tanıtan ilk büyük çaplı çalışma olma özelliğini taşır. O zamana değin yakın komşu ülkelerde gözlem yapan yabancıların yazdıkları makale ve müzik kitaplarındaki sınırlı bilgileri okuyarak Türk musikisi üzerinde düşünce üreten Avrupalı musikişinaslar, Rauf Yekta Bey'in sözünü ettiğimiz Fransız ansiklopedisinde yayınlanan La Musique Türk maddesiyle Türk musikisini tanımış oldular.

Tevfik Tabi'in Mağur Peşrevini kemençede Derya Türkan, tamburda Murat Aydemir'den dinledik. ...19. yüzyılı 20. yüzyıla yazılarıyla bağlayan bir köprü kimliğinde olan 1871-1935 yılları arasında yaşamış, döneminin önemli değişimlerine tanık olmuş Rauf Yekta Bey, Türk musikisinin yazılı tarafına ses fiziğini ve bilimsel bir üslubu getirmiştir. O dönem gazete yazılarında görmekteyiz ki Rauf Yekta Bey yaşadığı müzik uygulamalarına yazılarıyla cevap vermiş, fikirlerini beyan etmiş, bu minvalde dönemin önemli tartışmalarına imzasını atmıştır. Sayın dinleyicilerimiz, Hasan Eylen'in seslendireceği Arazbar Buserik makamında sahibi bilinmeyen şarkının ardından Rauf Yekta Bey'in Arazbar

Hasan Eyle'nin seslendirdiği Arazbar Buselik makamında sahibi bilinmeyen şarkının ardından Rauf Yekta Bey'in Arazbar Buselik saz semaini Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinledik.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, hepinize sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş eyleme. Andelibi aşkını hasretle hamuş eyleme. Gönlümü saphayı hicranınla bihuş eyleme. Her ne cevreylersen et, ahtı heramuş eyleme. Enderuni Vasıf'ın bu dizelerine Bimenşe'nin Segah makamındaki şarkısıyla İstanbul Radyosu ses sanatçılarının yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de yine Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Segah ve Mahur makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Segah şarkımızın güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Bimenşen'e ait. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Sunda içsin yar elinden aşıkın peymaneyi, bir kadehle mestübi tabet dili viraneyi.

Sırada Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamında yürük semai var. Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride sana müjdeler olsun. Vaad eyledi bir gece nihani gelecektir. Ben kuluna ey mehlika müjdeler olsun.''

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Segah şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Ruhumda o saf duyguların nuru yanarken, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem.

Bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim. Hicranını uyutursun demiştin sevgilim. Unutmadım, unutmadım. Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim.

Güftesi ve bestesi Sadun Aksüt'e ait Segah şarkı var sırada. Arif Sami Toker'in yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Senin gibi Ceylan'a nasıl yanmayım? Bizim ilin Maralı ateş gibi yar.

Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları. O yâre selam edin yedi dağın kuşları. Münip Utandı'dan dinledik Allı Yemeni adlı Segah makamındaki bu türküyü. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Mahur makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Süleyman Daniş'in bir şiirine Ebu Bekir Ağa'nın Mahur makamındaki ağır semai. TRT Radyo Sanatçıları Korosu'ndan dinliyoruz. Sarsam miyanın ey gül iter Yasemen gibi, sürsem hemişe payine ruhim çemen gibi. Esere başlamadan önce Gazi Giray Han'ın Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Halil Soyuer'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın mahur şarkısıyla devam ediyor programımız. Ahmet Bedri Karadağ'dan dinliyoruz. Uçtu ellerimizden en güzel günler, aylar, soldu bahçemizdeki güllerden biri daha. Dalarken gözlerimiz ufuktaki yangına, geliyor koşa koşa yıllardan biri daha. Soldu bahçemizdeki güllerden biri daha.

Güftesi Hakkı Süha Gezgin'e, bestesi Şerif İçli'ye ait mahur eser var sırada. Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Alamam doğrusu desti emele, bir kadeh ki dolaşır elden ele. İstemem çare de olsa ecele, bir kadeh ki dolaşır elden ele.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur şarkıyı Güzide Kasacı'dan dinliyoruz. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine görüşmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Karacaoğlan'ın bir şiirine Sadi Hoşses'in mahur bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Hicranı açmıştır sinede yara, zavallı gönlümün neşesi kara, talihin zulmeti yol vermez yara, bahtım kara, gül kara, sümbül kara. Sabret gönül, bir gün olur bu hasret biter, çekilen acılar canım, gün olur geçer. Hoşça kalınız.

Merhaba TRT Name dinleyicileri. TRT İstanbul stüdyolarında akustik name programındayız efendim. Ben Gürsoy Dinçer. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile birlikteyiz. Kim bu saz sanatçı arkadaşlarımız? Hemen tanıtıyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Gürcan Yaman, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi olacaklar efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Saat 19'a dek Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. İlk eserimiz Ayrılık Yaman Kelime, Saadettin Kaynağı aitti efendim. Arkasından yine Saadettin Kaynak yapacağız. Vecdi Bingöl güftesiyle. O da Segah Türkü. Buyurun efendim, şimdi incecikten bir kar yağar diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki saz arkadaşlarıma. Efendim, sırada bir film şarkısı Saadettin Kaynağı'na ait. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım dayına diyeceğiz. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki saz arkadaşlarıma ve ton masterimize tabii ki bize ulaştırdığı için bu sesleri. Efendim hazır Nihavend makamına bizi geçirmişken Saadettin Kaynak, hemen bahar bitti, güz bitti diyeceğiz. Yine kendisine ait ve güftesi de Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Buyurun efendim.

efendim Niyavendin hüznüne gömülmüşken bir de Avni Anıl yapalım. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı diyeceğiz. Buyurun.

Efendim son hız devam ediyoruz ve şimdi makamımızı değiştiriyoruz. Melahat Pars'ın müziğiyle, Sıtkı Angınbaş'ın sözleriyle "Ben gamlı hazan, sense bahar" oluşmuş efendim Hicaz makamında. Ve geçiş taksimini sevgili Aydın Varol'dan dinliyoruz. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum değerli saz arkadaşlarıma. Bu Eylül ayının hazan mevsiminin münasebetiyle seçmiş olduğum bir şarkıydı efendim. Yine Hicaz makamında devam ediyoruz. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hepimizin malum olduğu Yusuf Nalkesen'in Hicaz şarkısı. Buyurun efendim.

Efendim, Hicaz makamına devam ediyoruz. Yine Saadettin Kaynak ve yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye diyeceğiz efendim. Buyurun.

Böylelikle Hicaz makamını bitirmiş oluyoruz efendim. Sanıyorum programımızın sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Makamımızı değiştiriyoruz. Muhayyer Kürdi makamında efendim. Güfte Erhan Yurdaer, beste Yıldırım Gürses. Düşen bir yaprak görürsen. Malum sonbahar mevsimindeyiz. Bu şarkıyı böyle uygun gördük. Buyurun efendim.

Çok teşekkür ediyorum değerli saz arkadaşlarıma. Efendim Muayyer Kürdi makamından devam ediyoruz. Ne olursun güzelim sevsen beni diyeceğiz. Bestesi Rüştü Demirci'ye ait efendim. Buyurun efendim.

Efendim programımızın sonuna geldik. Son bir şarkı daha yapmadan önce TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları ile ve Türk sanat müziğinin güzel eserlerini sizlerle paylaştığımı tekrardan belirtmek istiyorum. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğimiz değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve kimdi bu arkadaşlarımız? Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp,

Piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahari'di efendim. Efendim programımızın tekrarı bu gece 12'de huzurlarınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim ve son şarkımızı anons ediyorum hemen. İsmet Nedim'e ait Aşkınla Yana Yana, Muhayyer Kürdi makamında efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir günde geçmiş zaman olur ki programında sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Biliyorsunuz Türk müziği adeta maviliklerinde kaybolduğumuz engin bir deniz. Huzuru, dinginliği, bazen hüznü, bazen de coşkuyu yaşatan rengarenk bir dünya. Ve biz bu dünyanın en özel şarkılarını, en özel renklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımıza Hüzzam makamında eserlerle başlıyoruz. Sadi Hosses'in güftesi Yaşar Nezihi Bükülmez'e ait şarkısında ilk olarak Muazzez Abacı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 1986 tarihli Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı. Ne canandan vefa gördüm, ne aşkımdan eser kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı.

Seçil Eper'in sesiyle hayat verdiği birbirinden güzel şarkılardan derlenen ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Eper albümünde yer alan bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinledik. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesi Salih Korkmaz imzalıydı. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan, kadere bak dedi sanatçımız. Hüzzam makamının yakıcı nameleri gönlümüze nüfuz etmeye devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise Emel Sayın 96 yılına uzanıyoruz ve sanatçının Ah Bu Şarkılar isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Arif Sami Toker bestesine kulak veriyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum, şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Enerjimizi yükselten, yine günümüzü renklendiren bu anonim Hüzzam türküyü Alp Arslan'dan dinledik. Birlikteliğimize Segah ve Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Şimdiki sanatçı konuğumuz ise Ahmet Özsan. Bu dinleyeceğimiz şarkı Ahmet Özsan'ın dışında yine birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmişti. Bu isimler arasında Seçil Eper ve Emel Sayın da vardı. Ancak şimdi biz bu şarkıyla Yeşilçam'a uzanacağız. Zira Hulki Saner'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Hale Soygun Gazi, Ahmet Özsan ve Şener Şen'in yer aldığı 1975 yapımı Bak Yeşil Yeşil isimli filme de adını veren bir eseri dinleyeceğiz. Bir Mustafa Seyran bestesi, Güfte Mehmet Erbulan'a ait ve Ahmet Özsan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde yer alan kayıt da sizlerin beğenisine sunuyoruz bu şarkıyı. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

baş şarkısı dinledik. Hüsam makamındaki bu eserin güfsesi Aslan Tunçat'a imzalı. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi ise İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Değerli sanatçı Neşe Öztaş bizlerle birlikte olacak ve yine bir Yeşilçam şarkısıyla seslenecek bizlere, bir Teoman Alpay bestesi. Güfte Senur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı. Yani bir diğer adıyla buruk acı.

Bir sitem duydun mu söyle dilimden? Bilmem ki ellere nasıl inandın? Ben seni cananım canım bilirken, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Aşılmaz dağ mı var yolun üstünde? Ondan mı bıraktın aşkı sürgünde? Sevgilim yoksa sen bana küstün de, kalbimi kalbine gurbet mi yaptın? Bir kere ben sana sevdiğim dedim. İsminden başka bir isim bilmedim. 7 kat ellere kanıp sevgilim, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Kıymetli TRT Name dostlarımız, bugün yine sizler için özel olarak hazırladığımız Güne Bir Şiir Bırak köşesinde sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle sizlere seslenmek istedik. Bu dizeler aynı zamanda Soner Özer tarafından Nihavend makamında bestelendi ve sevgili sanatçımız Cengizhan Sönmez tarafından seslendirildi. İlerleyen günlerde zannediyoruz siz de bu güzel şarkıya kulak vereceksiniz. Biz de sevgili Nihat Tuna'ya bu anlamlı dizeler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Bu duygusal dizelerin ardından şimdi gelin biraz ritmimizi artıralım efendim. Ve Ayşe Tunalı'ya kulak verelim. Sanatçının 1994 yılında yayınlanan Saatler Mi Durmuş isimli albümünde yer alan bir İlgün Soysev şarkısını dinleyelim. Güfte Ali Atakul'a ait. Bir sonbahar misali sararan ömrümde bir yaprak ol sen de savrul istiyorum. Bir diğer adıyla damla damla anılar sizlerle.

Programımızın bu bölümünde Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Şimdi Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer alan bir Amir Ateş şarkısına kulak veriyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın?

Ayla Büyük Ataman'la Maziye Uzandık, sanatçının Maziye Hasret isimli albümde seslendirmiş olduğu bir Saadettin Ökten'ay şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi İlkan San imzalıydı ve efendim 60'lı yıllarda 70'lerde aranjman olarak da adlandırılan Türkçe sözlü hafif batı müziği kaydına da bir örnekti bu dinlediğimiz eser. Evet, şimdi Yıldırım Bekçi bizlerle olacak. Sanatçı İrfan Özbakır'ın güftesi Şeyda Temuçin'e ait Hicaz şarkısını seslendirecek. Elveda deyip de gittin zannetme, sen benim özüme takılı kaldın.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hasan Eylen, sözlerini Vural Şahin'in kaleme aldığı Hicaz makamındaki Halil Gürdal İnal bestesiyle bize seslendi. Sevdanın yolunda son durağımsın. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimize yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz ve ritmimizi yükselteceğiz. Yıldırım Gürses'in Güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkısını dinleyeceğiz. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Sevgili dostlarımız, bu hareketi şarkıyla günümüz yine renklendi. Umut ediyoruz günün ilerleyen saatlerine artık kendinizi daha da hazır hissediyorsunuzdur. Ancak şimdi ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve çok özel bir şarkıya yer vereceğiz. Kalplere dokunan bir Selim Öztaş bestesini dinleyeceğiz. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı ve bestekar Selim Öztaş hocamız bu unutulmaz şarkısını 1993 yılının sonbaharında bestelemiş ve çok da özel bir hikayesi var. Tabii bu şarkının geniş kitlelere ulaşması 2000 yılını bulmuş, birçok popüler sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Biz ise şimdi Selim Hoca'nın o güzel icrasıyla sunuyoruz sizlere Kürdi makamındaki bu şarkıyı. Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.

Mark.

başka bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

istemem. Kollarımda söyleyeyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Son bir defa göreyim, uğruna can vereyim, kollarında öleyim, başka bir şey istemem. Suat Sayın'ın o unutulmaz şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikteydi. Zeki Müren'in vefatının ardından çeşitli şarkılarından derlenen Dünden Bugüne isimli albümde yer alan bir eserdi bu dinlediğimiz sevilen şarkı. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 90'lı yıllardan 2000'li yılların başına uzanıyoruz. 2011 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli Hasan Eylen albümünde yer alan bir Selahattin İçli şarkısına kulak vereceğiz. Kürdi makam

Devamındaki bu eserin güftesi Johnson Erol Ozan imzalı. Hiç tatmadım böyle duyguyu. İçimdeki derya durgun. Kalbim yabancı hislerin yorgunu. Tanrım, bu sonbahar vurgunu.

Onca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Zekai Tunca'nın 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan bestesi Zekai Tunca'ya, güftesi İlkan Sana ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Evet efendim, hani bazen onca insan içinde bakışı, duruşu, gülüşü başka gelir ya size. Hani her an yanında olmak istersiniz, her güzel şeyi onunla paylaşmak istersiniz, heyecanları onunla yaşamak istersiniz ya. İşte bunları, bu güzellikleri beraberce paylaştığınız kişiler dileriz hiçbir zaman yanınızdan eksik olmaz ve tabii ki bu güzel hisler dileriz her zaman sizi sarmalayıp sarar. Evet, bu işten dileklerimizle yine şarkılarla taşlandırmaya devam edelim duyguları ve Gökhan Sezen'e kulak verelim. Sanatçı, beste ve güftesi Rıdvan Tandoğan'a ait Muayyer Kürti şarkı seslendiriyor bizler için. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere? Düşerim bilirsin sensiz dillere, ağlarım, sızarım gurbet ellere.

Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şarkımızı bensiz çalma ne olur dedi Faruk Salgar. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan kıymetli hocam, değerli sanatçı Faruk Salgar'ı da bir kez daha yad ediyoruz efendim. Dinlediğimiz bu güzel şarkı kanun virtüözü Göksel Baktagir'e aitti. Onun eserlerinden biriydi. Güfte Hanife Kahraman imzalıydı. Ve efendim bu güzel şarkılarla geçmişten günümüze harika yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nda Metin Everes yönetiminde gerçekleştirilmiş olan Solistler Geçidi programından bir kayıtla sizlere sesleneceğim. İbrahim Şeker Efe'ye kulak vereceğiz. Sanatçı Ali Erküsen'in Muayyer Kürdi şarkısını seslendirecek bizler için. Eller ne derse desin, inan ilk sevdiğimsin.

Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum. Vazgeçmek elde değil. Nereye gidiyorum? Yine bir kanun sanatçısı, 2012 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatkar Halil Karaduman'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını dinledik. Gönül Akkor'un o güzel sesiyle, icrasıyla yine geçmişe uzandık ve bu bölümümüzü Hicaz makamında bir şarkıyla açmış olduk. Ve efendim yine Hicaz makamının ruhumuza bıraktığı o tatlı izlerle devam edelim yolumuza. Şimdi ise beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait bir şarkıya kulak vereceğiz. 90'lı yıllara uzanacağız bu güzel ses ve şarkıyla. Yüksel Uzel bizlerle birlikte olacak. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış?

Düşlerim paramparça, hayallerim hep kırık. Ne şimşekler çakıyor aklımın gökyüzünde. Dudağımda bitmeyen isyankar bir hıçkırık. Gözlerimde yağmurlar, gönlüm yine hüzünde. Bilmem ki bu yağmurlar neden böyle yağarlar. Durdurak bilmeksizin hicranlara boğarlar. Öldürürüm her gece, onlar yine doğarlar. Anladım ki dertlerim yarın ela gözünde. Girdaplara götürdü takip ettiğim rota. Sığındığım her liman yazık yeni bir hata. Duygular makamında erdikçe her bir kata. Bir de baktım yüreğim mecnunların izinde. Umut şimdi bana yıldızlar kadar ırak. Yeşermiyor tek ışık öyle verimsiz çorak. Yollar nerede başlar neresidir son durak. Hepsi bir bilmecenin cevap bulmaz kesinde. Sevgili dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine bizim çok kıymetli dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın bir şiirini sizlerle paylaşmak istedik. Değerli yazarın Ahir Gözlerin isimli şiir kitabından Mecnunların İzinde isimli şiirin o güzel dizelerini sizlere sunduk. Umuyoruz bu güzel dizelerle biz de sizlerin duygularınıza ortak olabilmişizdir efendim. Ve işte edebiyatın, şiirlerin ruhumuza bıraktığı o harika izlerle gelin şarkıları dinlemeye, şarkılarda da ortak duygularda buluşmaya devam edelim. Ve değerli sanatçı Mehmet Özkaya'ya kulak verelim. Hicaz makamındaki eser Suat Yıldırım'a ait, Güfte Musa Kalkınç imzalı. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Sağlık boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun kaleme aldığı Hicaz makamındaki Kerem Güney bestesinde Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Alper Diler bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, bugün de şarkıların duygu dolu dünyasında keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Umuyoruz kalplerinize bu güzel şarkılarla yine dokunabilmişizdir. Belki yalnızlığınızı paylaşabilmişizdir. Belki coşkunuza ortak olabilmişizdir. Belki heyecanlarınızı bu güzel şarkılarla katlayabilmişizdir. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en güzel eserlerle yine yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzurlarınızdan ayrılırken sizlere yine nostaljik bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Bir Suat Say'ın bestesinde sizleri Nalan Altınörs ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.